Kalbak edemli çadım Kara bacımını mögeyip Ağım kögüm örgüp Teylep durmen Örşey, örşey